Aquarium. Mans opeta ta komobo, vi muset i kondre bum. Strei def strei, vi nos afrede. Kado na vi fesimam. Heri libi, tena dede. Visa feti gi sranang.